0: Geç yavaş. La la la la. Hüvek vati, hüvek vati, geçiyor borç, dana döneriz.
1: Geçiyor borç,
0: dana döneriz.
1: Geçiyor borç, dana döneriz.